0: Yolun vermeyene de sizin de bu. Bütün sizler kadınlar, kadınlar, kadınlar,
1: Para poder a condição.